0: Bence bas temsilcisi şu an belki söylüyorsun.
1: Service 2034.
0: Front back in.